Valla kardeşim, sen kendini aşağıya koy, bu otelin şakasını tekrar edeceğim.

0: Dışarıda kalsın sağlamamız. Bakalım iyice sürüyor.
1: Doğru da yönetim o yüzden dursan yönetiyoruz.

0: Sana yapan etkisi tuve nerden oluyor.
1: Evet, daha aynı kuvvetli etkisi. Daha aynı kuvvetli etkisi. Bunun için ben iki bu etkisi son diye diye sana yapan etkisi. Daha aynı kuvvetli etkisi. Ben tuttum etkisi. Evet, daha aynı
0: kuvvetli etkisi. Evet,

0: Yapacağınız zaman zaten sonra mertli ve geçtiğinde aram. O dönem şakağın, o dönem izlesen sonra.
1: That is our best 1 minute to get some things.